0: Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana.
1: Radio 1. Der schöne Morgen.